enerji gece.

Thank you.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Ah, rana nin, rana nin, ara, ira. Yakalım mı, yakmayalım mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Ekmek kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. 9 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta bir çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişinin kurtarıldığı aktarılmıştı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı ve o bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 4'e yükseldi. Kalan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor denilmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ve son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler.

Amerika Başkanı Donald Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamış. Yine sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitirdi. Yine detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Şüpheli sıfatıyla ifade verecek İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç'ten bahsediliyor. Fon soruşturmasında flaş gelişme denilmiş. Tazminat davası açtım, fon meselesi iddiaları baştan sona yalan. Bu haberler, bu açıklama Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ait. Göktaş, iddia değil iftiradır. Böyle bir iftirayı ailemden hiçbir kimsenin hak etmediğini vurgulamak istiyorum. Fon meselesinde şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar baştan sona yalandır ve iftiradır ifadelerini kullanmış ve bu iddialarla ilgili kendilerini lanetliyorum, mahkeme önünde hesaplaşacağız ifadelerini kullanmış ve hiç tereddütsüz istifa taahhüdü verecek kadar yüreğim var ifadelerini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları var. Yine detayları sizlere aktaracağız.

Sıcak gelişmeler, detay haberleri, birinci sayfa haber başlıkları ve son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. 43 bin kişinin parası transfer edildi. Bakan Şimşek'ten fon soruşturması açıklaması deniliyor. Usta tiyatrocu Necla Uygur hayatını kaybetti. Çöken binaya dair 5 detay, kaçak katların etkisi büyük denilmiş. Uzman isim asıl bakılması gereken yerleri açıkladı denilmiş. Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in fon açıklamalarına sert tepki, bilgilerin sızdırıldığı beyanı ağır iftiradır ifadeleri kullanılmış. Salda Gölü'nde bilim merkezi deniliyor. Burak Yılmaz'dan net cevap, sahada babamı tanımam, iyi oyuncularımız var ama daha iyi bir takım olamadık ifadelerini kullanmış. Çorum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'ın açıklamaları var. Mourinho konuştu. Tyler'dan önceki hapiste Fenerbahçe, Real Madrid ve hakem açıklaması deniliyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bakanlar Bolat ve Göktaş'a destek açıklaması, haklarında ortaya atılan iddialara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek verdi deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Tokat Dercivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

haber başlıkları ve detay haberlerini de sizlere aktaracağız. Yine az sonra gazetelerimize göz atacağız değerli dinleyenler. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında kalan son kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmış. İstanbul Beyoğlu'nda camide para dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı ve tutuklandı deniliyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı belirtilmiş. Fon soruşturmasında yeni gelişme, 3 gazeteci dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Diğer yandan ifadeye çağrılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmiş değerli dinleyenler. Yine çok üzücü bir haber karşımıza çıktı. Dün Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vali yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Ayrancı'nın cansız bedenine ulaşılmıştı değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın.

memurunun da bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayın üzerinden 12 saat geçmeden 8 şüpheliyi yakaladı deniliyor. Maduro'ya Amerika'da yeni suçlama, işkence iddiaları dosyaya eklendi deniliyor. Beşiktaş'ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı denilmiş. Fethiyespor'da yeni dönem Şener Özbayraklı da ekibe dahil oldu deniliyor. Konya'da rehabilitasyon merkezinin servis minibüsüyle bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8'i çocuk 9 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Samsun'da düzenlenen Samsun Open VTI 125 kadınlar tenis turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kahraman çeyrek finalde Amerikalı rakibiyle karşı karşıya gelecek deniliyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düşüp hayatını kaybetti denilmiş. DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentte otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıkmış. Üzücü bir haber değerli dinleyenler. Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde seçim sandıklarına ve eşyalara zarar verildiği iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 27 Eylül'de yapılması planlanan kongre yaşanan gerginlik nedeniyle ertelenmişti deniliyor değerli dinleyenler. Burdur'da 52 üniversite öğrencisi, Kırklareli'de 20 lise öğrencisi, Edirne'de 14 ortaokul öğrencisi aynı gün çeşitli zehirlenme şikayetleriyle hastanelere başvurdu deniliyor. Uygur ailesinin acı günü denilmiş. Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncusu Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti deniliyor.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ve son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3. katta çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. İzmir'de projeler masada bekledi, Zeytin'de maliyet çıkmazı astarı yüzünü geçti deniliyor. Ortalama ücret yarı yarıya eridi, DİSK-AR hesaplamasına göre işçi ücretlerinden yılın ilk 9 ayında enflasyon ve vergiler dahil 2 trilyon 254 milyar TL eridi. Ortalama işçi ücretinin neredeyse yarısı vergi, kesinti ve enflasyonla yok oldu. Asgari ücretlinin alım gücü 21.248 TL'ye geriledi deniliyor. Öğrenciler evden yemek getirip birlikte yiyor, direniş sofrası denilmiş Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane protesto ediliyor değerli dinleyenler. Gazeteci Okatan serbest bırakılsın denilmiş, belediye hisseleri Diyanet'e teslim deniliyor. Vurgun'un sıralı tam listesi sarayın bahçesinde deniliyor. Çocukların canı tehlikede. İzmir'de bulunan Bornova Tevfik İleri Ortaokulu'nda bir sınıfta 6 öğrencinin üzerine alçı tavan düştü. Eğitimciler okul çatısının aktığını, sık sık elektrik sorunları yaşandığını aktarırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün herhangi bir önlem almadığı da iddia ediliyor.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Evet, gazetelerimize göz atacağız bu bölümde. Gazetelerimizin manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Hemen detaylarını aktaracağız. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetine baktığımızda dönüşemedi, göçtü deniliyor. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre ise enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken o bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. Son 4 katı kaçak çıktı denilmiş. 44 bin kişiye ödemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Fon mağduru 43.643 kişiye ödemelerin dün yapıldığını açıkladı. Başlıkta da 44 bin kişi yazıyor. 43.643 neresi? 44 bin neresi? Bazen gazeteciler böyle haberler yapabiliyorlar. Fon iddiasına sert yanıt denilmiş. Göktaş'tan rest deniliyor. Karadeniz savaş alanı olamaz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Trump'ın aklı hala Nobel'de deniliyor. Edebiyat ödülü Anne Korsana denilmiş. Tören 10 Aralık'ta gerçekleşecek deniliyor. Haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinde ve Hürriyet gazetesinin logosunun hemen altında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak 3 kritik karar denilmiş. Hakem soruşturmasıyla sarsılan TFF Yönetim Kurulu bugün saat 15'te toplanacak, 3 kritik karar alınacak, alınması bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.
0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, gazetelerimize devam ediyoruz. Az önce Hürriyet Gazetesi'ne aktardık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda fon vurguncuları açıklanmazken araştırması da istenmiyor. Komisyon reddedildi denilmiş. Fon vurgunun iktidar ayağına yönelik yeni iddialar ve isimler gündeme gelmeye devam ederken yeni partili Ümit Özdağ'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a 170 milyon TL'lik, Aile Bakanı Maynur Özdemir'e de babası ya da kendi adına 830 milyon TL'lik işlem yapıp yapmadığını sordu. İki bakandan iddialara yalanlama geldi deniliyor. Vurgun listesi masada denilmiş, emekçinin kaybı 1.9 trilyon deniliyor. Türkiye'nin kanayan yarası kadın katliamı sürüyor, etkin soruşturma yapılsın, yüksek şüpheli ölüm denilmiş. Maltepe'de can pazarı, iki can kaybı denilmiş. Bu can kayıplarının 4'e yükseldiğini belirtirim tekrar. Fransa'da halk sokağa çıktı denilmiş. Seçim öncesi savaş hazırlığı, başkanlıktan istifa etsin. Tugay'a tepkiler çığ gibi deniliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz gün törenle AK Parti'ye katılmıştı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Her zaman olduğu gibi bakalım yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Kuzey iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneyli kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 9 Ekim 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık ve bu programla haftayı kapatıyoruz. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 12 Ekim Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta en çok kazandıran meslek tarım ürünleri ihracatçılığı olarak öne çıkıyor. Bu meslek üretim, işleme, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini kapsıyor, ekonomi için önemli. Tokat'ta 2026'nın ilk 9 ayında 1924 yaralamalı trafik kazası yaşanırken 14 kişi hayatını kaybetti, 2975 kişi yaralandı. Sürücüler hız ihlalleri nedeniyle kazalara sebep oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Afyon Mali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, Termal Otel Otoparkı'nda başından silahla vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın intihar olduğu belirlendi, soruşturma sürüyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Liparis 5 tatil sitesinden 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti, cenaze morga kaldırıldı ve soruşturma başladı. Başakşehir'de 17 yaşındaki çocuk okula saldırı yapacağını söyleyip ses kaydı paylaştı. Polis alarma geçti, çocuk hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan adli işlem başlatıldı. Okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için TB Birleşmiş Milletler M'nin kendisini feshetmesi gerektiğini belirterek 2028 seçimlerini işaret etti. AK Parti MHP ittifakı sayıyı artırmaya çalışıyor, fon yolsuzlukları ve kriz halkı zorluyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketi Starlink'i ABD'de büyük mobil operatöre dönüştürecek düşük band spektrumu lisansını satın aldı. Anlaşma, Starlink'in kapsama alanını karasal ağlarla birleştirerek genişletecek.
1: Spor.
2: Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası hakem yorumlarını sonlandırdı. Takım hazırlıklarını sürdürüyor, oyunculara eşit şans veriyor. İsmail Kartal, Rize Spor karşılaşmasında 11 kişilik kadroyu büyük ölçüde belirledi. Vedat Muriki %60 şansla ileri uçta forma giyecek, Asensio ve Oğuz Aydın sahada olacak. Fenerbahçe'de cezası biten Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın takdirini kazanarak Çaykur Rize Spor maçında forma şansı yakalamayı hedefliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6675 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece. Yozgat'ta hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de Ena Mutunay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Rabia ile yaptık. Ben arkadaşım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz. Şimdi Havalı Yârim, hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ece Mumay Padişah Radyonuz'da. Efendim bakınız, aşk haritası. Toplanın. Bilim insanları sevginin nasıl hissedildiğini keşfetti. Yani işte dediğimiz gibi, ne yapsın adamlar? Yani yıllardır kitaplara gömülü bir hayat, sürekli araştırma, araştırma, araştırma. Tabii bazı dünyevi meselelerden uzak kalıyor insan. Kolay, hakikaten kolay değil. Nihayet hissetmişler, o da güzel. Yok, öyle değil. Bakın, aşk midede kelebekler uçuşması veya nefesin kesilmesi gibi vücutta birçok farklı şekilde deneyimlenebiliyor. Kitlenen var ya. Aşık olunca adam kitleniyor, kıpırdıyor, kalıyor öyle yani. Bunlar var yani, dürtüyorsun falan ya, hani abi gel gel gel diye. Yoldan topluyorsun arkadaşını, aşık olmuş kalmış öyle. Bakıyor, sadece bakıyor yani, bir şey, bir tepki de yok. Herhangi bir şeye tepki yok yani, bildiğin böyle bitkisel hayata girmiş gibi. Tövbe estağfurullah. Bakın şimdi Finlandiyalı bilim insanları tam 27 farklı aşk türünü ve bunların etkilediği vücut bölümlerinin haritasını çıkardı. 27 farklı aşk türü mü? Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nden uzmanlar 27 farklı duygu türünü, öyle de işte bak, aşk dediği zaman karışıyor. 27 farklı duygu türünü ortaya koyarak bu hislerin vücudu nasıl etkisi altına aldığını haritalandırdı. Ekip araştırma için yüzlerce katılımcıdan aşk hissini ve bunun onlar için ne anlama geldiğini açıklamalarını istemiş efendim. Herkes farklı farklı mı demiş. Doğrudur yani, evet, herkes farklı hissedebilir. Sonuçlar, çoğu aşk türünün zihinde güçlü bir şekilde hissedildiğini ancak etkilerinin vücutta belirgin şekilde farklılık gösterdiğini gösterdi diyor. Ne bak, zihinde hissediyorsun, hani aşık oldun. Herkes bunu zihinde hissediyor ama bu işin vücuttaki belirtileri farklı oluyor. Kimi mesela için hızlı nefes alıyor, kimi nefes alamıyor. Hani çeşit çeşit bunlar. Kimi işte enerji patlaması yaşıyor, yerinde duramıyor. Kimi kıpırdayamıyor. Kişiden kişiye farklı gösteriyor demek ki. Tutkulu aşk, tüm üst vücut, beyin ve kasık bölgesini etkileyen en güçlü aşk olarak algılanıyordu denmiş. Bak, tutkulu aşk. Tüm üst vücut, yani beyin, işte kasık, anladınız yani. En güçlü aşk olarak algılanıyordu denmiş. Tanrı'ya duyulan sevgi ise zihin ve beden üzerinde daha az etkiye sahip olan türler arasında çıktı. Şimdi bunu mesela his kısmına geldiğimiz zaman başımıza illaki kötü bir olayın gelmesi gerekiyor. Allah göstermesin diyoruz ya, işte başımıza bir kötü olay geldiğinde böyle o duyulan sevgi daha böyle bir artıyor o zaman. Allah'ım sen koru diye başlıyorsun. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi göğüste güçlü bir etki yaratırken bilgelik sevgisi tamamen zihinde hissediliyordu denmiş. Katılımcı profili önemli diyor bak. Sonuç olarak araştırmacılar farklı aşk türlerinin daha zayıf formlardan daha güçlü formlara doğru bir süreklilik içinde yer aldığına inanıyor. Çalışmayı koordine eden filozof Rine, daha güçlü deneyimlenen aşk türlerinden daha az deneyimlenen aşk türlerine geçtiğimizde göğüs bölgesindeki duygular zayıflıyor dedi. Demek ki sadece aşağı doğru biniyor hani o. Katılımcıların çoğunun yüksek öğrenim gören kadınlar olduğunu belirten bilim insanları, çalışma gruplarının kültürel açıdan daha çeşitli olması durumunda sonuçların farklı olabileceğini kabul ediyor. Rine, aynı çalışma dindar bir toplulukta yapılsaydı Tanrı sevgisi en güçlü şekilde deneyimlenen sevgi olabilirdi. Benzer şekilde eğer katılımcılar ilişkisi olan ebeveynler olsaydı çocuklara duyulan sevgi en güçlü sevgi türü olabilirdi şeklinde konuştu. Hani biz bir şey yaptık ama tam olarak yapmadık diyor yani. Madem bunu o şekilde yapsaydınız, hani sadece bir bölümü yönelmek yerine, hani evet, dini inançları daha fazla olan gruplarla da çalışılabilir, topluluklarla çalışılabilir. Ne bileyim işte hani çalışılan kişilerin ilişki durumlarına bakılarak değerlendirme yapılabilir tekrardan. Ve neden sadece kadınlar mı demişti, yoksa çoğunlukta mı kadınlar demişti? Ha, çoğunun yüksek öğrenim gören kadınlar olduğu söyleniyor. Bunlar belli. Hani o şey, üniversitedekilerle yapmışlar ya. Dışarı çok açılmamışlar yani. Git çarşıya, pazara, sor insanlara, bir danış, fikir al. Onlar da olsaydı muhtemelen biraz daha çeşitli sonuçlara ulaşılabilirdi tabii ki.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Nilüfer Ohya. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Ohya, ohya, ohya. Bakın. Beden dilini anlamanın yolları denmiş. Oğlum biz anlayamıyoruz işte. Bugüne kadar anlayamadık. Bin bir türlü yoluna baktık, bunun olmuyor. Biz karşımızdakinin beden dilini kendi istediğimiz şekilde yorumluyoruz. Hani karşımızdakinin, daha doğrusu beden diliyle ne anlatmak istediği önemli değil. Bizim ne anlamak istediğimiz önemli burada. Biz eviriyoruz, çeviriyoruz, bu beden dilini kendi anlamak istediğimiz şekle sokuyoruz ve onun bize öyle bir şeyler anlatmak istediğini düşünüyoruz. Tabii gerçekte böyle olmuyor. Bak, bir kişinin duygu ve düşünceleri hakkında söz sahibi olmadığınızda bakış açısını anlamak oldukça zor olabilir demiş. Tamam, uzun uzun anlatmış. Beden dilini anlamanın basit yolları diyor. Bakın, göz kenarlarındaki kırışıklıklar. Makyaj falan yapıyorlar bunun için. İnsanların gülümsemelerinin sahte veya gerçek olduğunu anlamak bazen çok zor olabilir. Aslında değil bence. Yani yapay bir gülümseme kendini belli ediyor. Bir insan gülümsüyorsa ve gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar varsa demiş, gerçekten gülümsüyor demektir. Yani o surat bir bozulacak, o böyle bir gözler kayacak bir gülmekten. Ayrıca bu şekilde gülümsemek sizinle ilgilendiğini ve size karşı gerçek bir sevgi gösterdiğini de anlamanıza yardımcı olur demiş. Yani gülerken bakın ona, böyle göz kenarlarında kırışıklıklar falan görüyorsanız bu iyiye işarettir. Sevgili kadınlar, özellikle size söylüyoruz, siz de efendim bu kırışıklıkları çok gizlemeye çalışmayın. Ki bilelim hani samimi misiniz değil misiniz diye. Bırak kırışık kalsın, bir şey olmaz. Çapraz kollar ve bacaklar demiş mesela. Nasıl çapraz? Böyle mi duracağız? Yani sağ el sol bacağa doğru, sol el sağ bacağa doğru. Böyle mi? Bu bir kişinin fikrinize veya varlığınıza karşı çıktığını gösterir diyor. Kolları çaprazlamak. Ha, bu şey mi? Bağlamak mı kolları birbirine? Ha, o herhalde çaprazlamak. Bir kişinin size açılmayı reddettiğini, tamam o. Çapraz deyince bence karşımıza düşünmese, biri böyle duruyor. Sağ el sol bacağı gitmiş, sol el sağ bacağı gitmiş. Ayakta duruyor, böyle bekliyor. Ben onunla zaten iletişim kuramam ki. Hayır, tam konuşacağım gülesim gelir benim öyle bir şey. Ama böyle kolları bağlamak, hani birbirine bağlamak. Bildiğiniz hareket ya, çaprazlamak. Bir kişinin size açılmayı reddettiğinin ve kendini kapattığının bir işaretidir demiş. Muhtemelen sizinle iletişime geçmek istemiyorlar veya fikirlerinizi hoş karşılamıyorlar demiş. Ya bu kadar ağır da olmayabilir de. Hani senin düşündüğün şekilde olmayabilir sadece. Hani böyle fikrini hoş görmüyor falan filan, o kadar değildir yani. Beden dilinizi kopyalamak demiş. Bu başka bir haberde de karşımıza çıktı. Galiba flört haberiyle alakalıydı o. Bak, karşınızdaki kişi beden dilinizi olduğu gibi kopyalamaya başladığında bu durum hareketlerinizi taklit edildiğini gösterir. Beden dilinizi tamamen taklit eden bir kişi size karşı hayranlık duyuyor anlamına gelir. Bak, o flörtte de öyleydi. Hani böyle bakacaksın, senden hoşlanıyor mesela. Sen bir hareket yapıyorsun, o da böyle benzerini yapıyorsa böyle yapıyor. O da mesela yapıyor. Hayda. Ne oluyor? Hoşlanıyor oluyor. Bak, burada da çıktı karşımıza. Sizin konuştuğunuz şekilde konuşuyorsa, sizin oturduğunuz şekilde oturuyorsa ve durduğunuz şekilde duruyorsa size karşı hayranlık duyuyor anlamındadır demiş bu. Bu kişinin söyleyeceklerinizle gerçekten ilgilendiği anlamını taşır. Genel olarak birisi bunu yaptığında sizi idolleri olarak bakarlar demiş. Size idolleri olarak bakarlar. Kalkık kaşlar diyor. Yani muhtemelen kızdırmışsınızdır. Bu kişinin kendini rahatsız hissettiğini gösteriyor. Tamam, işte kızmış işte. Endişeli veya hayal kırıklığına uğramış hissedebilirler. Bazen kişinin güvensiz olduğu anlamına bile gelebilir. Birisi tarzına iltifat ederse ve kişi kaşlarını kaldırırsa diğer kişinin bunu gerçekten kastettiğine inanmıyor demektir demiş. Öyledir. Yani birisiyle konuşuyorsanız hatta ona iltifat ediyorsanız, kaşları kalkıksa diyor ki diyor, yani onu sağ kulağından giriyor, sol kulağından çıkıyor diyor. Hareketli eller demiş son olarak. Bakın sevgili dinleyenler, ellerinizi veya bacaklarınızı sürekli hareket ettirmek belki sinirlilikten olabilir. Esasında benzer bir şey. Kişinin sıkıldığının veya endişeli olduğunun bir işaretidir diyor. Mesela sürekli mesela bacağı sallayanlar falan vardır. Gerçi arada bende de oluyor. Bir de istem dışı oluyor. Kontrol. Ay ne oluyor, bacak sallıyor. Durdurayım diyorum. Durduruyorum ondan sonra. Bak, sürekli vurma ve kıpırdanma muhtemelen kişinin rahatsızlık duyduğu anlamına gelir. Elleri ve ayakları kucağında veya elleri ve ayakları kucağında mı? Ayakları...
Tamam neyse öyle yazmış. Elleri ve ayakları kucağında veya yanında sessizce duruyorsa rahatlamış olduğu anlamını taşır diyor. Bunlarmış sevgili dinleyenler. Karşınızdaki insanla, iletişim halinde olduğunuz insanla bu hareketlere bakın. Yani bir iki tanesi sıkıntılı neydi? Mesela çapraz kollar ve bacaklar demiştik. O size karşı açılmıyor, temkinli davranıyor. Kaşları kalkıksa ne söylesen boş. Kendi bildiği gibi hareket ediyor manasına geliyor.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Funda Arar Çık Aradan radyonuzda. Uzun zamandır denk gelmeyen şarkılardan bir tanesiydi. Efendim aşk alevinizin söndüğünü düşünüyor musunuz? Hani böyle bir yavaşladığını falan. İşte bakın bunu artıracak ilaç gibi yöntemimiz var. Yani tahmin ediyorum denenmiştir. Hani böyle bir sönük bir aşk hayatı falan varsa böyle. Yani böyle şey falan deniyor ya, aşk da bitti artık bir alışkanlık falan, alışkanlıklar başladı falan diyorsan. Bu haberden sonra dünyan değişecek sayın dinleyen. Bak söz konusu aşk ve ilişkiler olduğunda her şey çok karmaşık bir hal alır. Yo, biz bence karmaşıklaştırıyoruz. Özellikle uzun süre devam eden ilişkilerde çiftler birbirlerini ne kadar sevse de zamanla aralarındaki tutku ve ilgi azalır demiş. İşte alışkanlık dedik ya işte burada. İşte bunun için formül hazır. Yeni bir aşk... Yok. O bu değil, bunu geç, böyle bir şey de... aman bu da hep karşımıza. Kaliteli zaman geçirin. Abi bak düşün. Yıllardır beraber berabersin. Kaliteli zaman geçirmemişsin de şimdi bu haberden sonra mı kaliteli zaman geçireceksin? Ya da mesela hep geçirdiğin zamanları kalitesiz olarak mı düşündün? Ya da mesela senin için kaliteli gelen esasında kalitesiz miymiş? Neler var mesela? İş hayatınızdan dolayı artık eşinize ya da sevgilinize eskisi kadar zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Onu bir geç canım. Ancak sevdiğiniz insana zaman ayırmadığınızda aradaki bağların zayıflamasına yol açarsınız diyor. Partnerinizle birlikte yapacağınız keyifli aktiviteler aranızdaki enerjiyi ve sevgiyi arttırır. Bu sebeple olabildiğince birlikte olmaya özen gösterin. Birlikte ortak sevdiğiniz şeyleri yapın, romantik bir akşam geçirin diyor. Oğlum millet yapıyor bunu zaten. Ha hani böyle hiç yapmıyorum dersen bak bunu böyle bu iş bahanedir. Ben sana söyleyeyim iş hayatından dolayı bıt bıt bıt falan filan. Eğer iş hayatından dolayı insan sevgilisine, eşine yeteri kadar zaman ayıramıyorsa bak ben o zaman daha gerçeğini söyleyeyim sana. O zaman başkasına ayrılıyordur. Ver kırbacı. Hey kusura bakmasın kimse. Gözlerinin içine bakın diyor. Yapma, kitlenenler var. Bu gözlerinin içine bakmak bazen mesela insanı hakikaten kilitliyor lan ne oluyor diye. Partnerinize olan ilginizi ve sevginizi bakışlarınızla ortaya koyabilirsiniz. Bunu biliyor olman lazım. Hatta bunun için bir şeyi okumana gerek yok. Bu bence içgüdüsel bir şey zaten. Yani bu otomatik olarak vardır. Bence yani. Ya da bilmiyorum çok iyimser miyim bu konularda? Çok kolay mı bakıyorum ya da mevzuya? Sıcak ve içten bir göz teması partnerinizin aklını başından alabilir diyor. Her arada göz falan kırpmayın ha. Az ciddi ol. Yapılan bazı araştırmalar yalnızken veya kalabalık bir ortamda birbirinin gözlerinin içine bakan çiftlerin hiç göz teması kurmayan çiftlere oranla birbirlerine %75 daha fazla aşık olduğunu gösteriyor demiş. Vallahi şunu söyleyeyim bunun için araştırma yapmanıza gerek yoktu esasında. Zaten var olan gerçek bu yani insan. Evet hani böyle ilk günkü gibi o heyecanı yaşıyorsa baktığı zaman heyecanlanır yani sevgilisini. Bakışmalı da yani. Millet içinde de çok şey yapmayın. Aşk dolu konuşmalar yapın diyor. Aşk dolu konuşmalar. Yemekte ne var? Gün içerisinde sevgiliniz birçok kez aklınızdan geçer. Onu belki de her saat özlersiniz demiş. Ancak bu düşüncenizi ve özleminizi ona yansıtmadığınızda ve sadece kendinize sakladığınızda onu bu güzel duygulardan mahrum bırakırsınız diyor. Bu sebeple gün içerisindeki özleminizi kendinize saklamak yerine partnerinizle paylaşmayı deneyin. Onu ne kadar istediğinizi ya da özlediğinizi yazan mesajlar yollayın diyor. Şimdi şu da var ama böyle bunu da sürekli yapmayın bence. Yani sürekli yapıldığı zaman da şimdi şöyle bir şey de oluyor. Hani fazla ilgi göstermenin sıkılmışlığı bu sefer ortaya çıkabiliyor ki kötü bir şey yok. Hani fazla ilginizden dolayı karşı tarafta böyle bir boğulma hissiyatı oluyorsa bak onun dönüşü yok bir daha söyleyeyim ben sana. Ara ara yapacaksın bunu. Bak hiç yapmamak kötü. Ama böyle çok evet özleyebilirsin, çok seviyorsundur. Gayet mantıklı, güzel olması gereken. Ama sürekli böyle dakika başı da, saat başı da böyle işte seni özledim, seni şöyle hayal, seni görmek istiyorum falan filan diye. Dersen bir süre sonra karşısındaki şey ne diyecek? Ya kusura bakma ama hep de bunu söylüyorsun diye. Son maddemiz kokunuzda iz bırakın demiş. Zaten ama şimdi sevgilin zaten senin kokunu biliyordur eşin falan.
Kokular herkesin üzerinde derin izler bırakır. İddialı ve kendinize has bir koku her zaman akılda kalıcılığınızı artırır diyor. Duygularını harekete geçirmek ve hatıraları canlandırmak ilk buluşmanızda kullandığınız parfümü tekrar sürmeyi deneyin demiş. Hatırlıyor musunuz peki ilk buluşmada kullandığınız parfümü sevgili erkekler? Gerçi bizde şey vardır. Genelde hani bir parfüme dadandığımız zaman biz hoşumuza gittiği zaman gerçi kadınlarda da vardır bu değil mi? Yıllarca onu kullanmayı tercih ederiz. Hani o bizizdir artık o yani. Hani hatta şeydir. Mesela bazı ortamlara girdiğin zaman bende de olur mesela. Arkadaşlar bazen der hani görmedin ha Mahmut gelmiş diye. Hani yıllardır mesela aynı kokuyu kullanıyorsan hani seninle o özdeşleşmiştir yani o mevzu. Biz erkeklerde böyle bir alışkanlık var ama sanıyorum kadınlarda da var. Mesela bizdeki aynı şey gibi. Berber alışkanlığı gibi de bir başlarız. Mesela yıllarca aynı berbere gidersin. Ne alaka berber bilmiyorum. O aklıma geldi birden. Evet, kokunuza iz bırakın demiş. Mesela eğer farklı parfüm kullanıyorsanız da ilk buluşmadaki parfümünüzü hatırlıyorsanız eğer ondan bir alın diyor. Arada bir ondan sıkın diyor. İyi gelir diyor. Anıları canlandırır diyor uzmanlar. Ne güzel şeyler, zor şeyler değil. Bazılarını çok fazla abartmamak gerek sadece ama hani evet yani heyecanım devam ediyor diyorsan bunu da karşı tarafa göstermekte fayda var. Yani karşı tarafın da bunu bilmeye hakkı var ama sırf bu heyecandan dolayı da karşı tarafı boğmaya ona da gerek yok yani.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Murat Boz. Harbi güzel radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Ve yıllardır duyduğumuz bir cümle. Daha çok magazin dünyasında esasında karşımıza çıkar. Yani bir kadın ve bir erkek görüntülendiği zaman, yani ünlülerden falan, genelde o zaman daha çok karşımıza çıkar ve hep yaptıkları açıklamalardan bir tanesidir. Sadece arkadaşız. İşte sizi şununla gördük, acaba yeni bir aşk mı başladı? Hayır, sadece arkadaşız. Efendim burada bayağı samimi görününüz, fotoğraf, sadece arkadaşız canım. Esasında bu cümlenin içinde zaten şunu biz biraz görebiliriz. Yani dikkatli baktığın zaman, yani birisi evet sadece arkadaş olabilir de diğeri pek öyle değil. Yani diğerinin orada bulunma amacı çok da esasında arkadaşla değil yani. Bunu görebilir. Baktığın zaman anlarsın bunu zaten esasında nasıl bir durum olduğunu. Bununla ilgili bakın sadece arkadaşız miti yalanlandı mı diyor. Karşı cinsten arkadaşlık kıskandırıyor. Bak nasıl kıskandırıyor. Sevgili kadınlar, daha çok sizle alakalı. Söyleyeyim. Bak, en iyi arkadaşım evleniyordan Harry Potter'a kadar. Birçok ünlü film kadın ve erkek arasındaki dostluğu konu alıyor. Yeni yapılan bir araştırma ise kadınların bu konuya farklı yaklaştığını ve partnerlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ortaya koydu. Yani bir sevgiliniz varsa sevgili hanımlar. Sevgilinizin karşı cinsten olan bir arkadaşını kıskanıyorsunuz. Bunu biz erkekler evet yaşamıştırdır zaman zaman. Ders mesela, bu benim işte kaç yıllık arkadaşım falan. Hiç öyle gibi görünmüyor. Bak bakışlara, bak bakışlara. Maşallah, yanındayken çok mutlu oluyorsun sen de. Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını daha çok kıskandığını ve erkeklerden daha kıskanç olduklarını iddia ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre önceki çalışmalar kıskançlıkta cinsiyet farklılıklarına odaklanmış olsa da araştırmacılar erkeklerin ve kadınların eşlerinin karşı cinsten arkadaşlarını kıskanma konusunda farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için yola çıktı demiş. Bakın araştırmada evrimsel psikoloji üzerinde yapılan geçmiş araştırmalar kıskançlığın uyum sağlayıcı işlevlerinde cinsiyet farklılıkları önerdi ve bunlara dair kanıtlar bulduğu ifadesi yer almış. Araştırmaya tamamı evli ve en az 18 yaşında olan 364 kişilik bir katılımcı grubu dahil edildi. Aba o baya. Katılımcılar eşlerinin farklı cinsiyet ve çekiciliğe sahip yeni bir arkadaşla tanışmasını... Yeni bir... Bak biz yine iyimseriz, biz hani bir eski arkadaştan bahsediyoruz. Bu yeni bir arkadaşla tanışıyor. Yeni bir arkadaşla tanışmasını içeren farklı senaryoları okudukları dört gruptan birine rastgele atandılar. Senaryoda herhangi bir kıskançlık hissedip hissetmedikleri soruldu ve bunu duygusal veya cinsel olarak değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar, eşin arkadaşının katılımcılarla aynı cinsiyetten olması durumunda kıskançlık duygularının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu zaten yine bizim bildiğimiz bir şey ama... Mesela iş yerinde ne demiştik? Hani böyle yeni bir yeni başlayan bir kadın çalışan... O iş yerinde daha önceden çalışan erkeklerin eşleri tarafından... Bayağı bir ince... Ha, bu mu başlamış? Oo, iyi. Güzelmiş maşallah. Siz de hemen... Hep söylüyoruz ya... O Instagram'dan takibe başlamış. Güzel güzel. Bakıyorum fotoğraflar beğenilmiş. Bu senaryoyu hep duyarız bakın. Kadınlar eşlerinin arkadaşını kadın olarak hayal ederken genel olarak erkeklerden daha yüksek düzeyde kıskançlık bildirdiler. Bu da araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle ne kadar çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu gösteriyor demiş. Ney? Araştırmacılara göre kadınların kıskançlık duygularının çekicilikle daha fazla ilişkili olduğunu. Yani mesela nedir? Sevgili kadınlar, eşinizin yeni bir kadın arkadaşı var mesela iş yerinde. Ne bileyim, veya işte bir iş toplantısında tanıştı. İşte bayi toplantısı falan filan. Ve bu kadın eğer hani sizin gözünüzde çekici bir kadınsa... Çünkü eşinizin gözünde demiyorum. Çünkü eşiniz için bir iş arkadaşı o. Normal birisi o. Yani sıradan bir iş arkadaşı. Fesatlık yapmayalım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa... Yani kadın size çekici geliyorsa sevgili hanımlar, daha çok kıskanıyormuşsunuz erkeklere göre. Bir de erkeklerde şey de vardır. Bizde çünkü şey de hani çamur atma durumu da vardır. Mesela bir erkek
Hani eşi mesela böyle bir yeni birisiyle tanıştığı zaman, dediğim gibi iş yeri olabilir, bir sosyal ortam vesaire, fark etmez. Böyle bir yeni bir tanışma olduğu zaman erkek şöyle bir bakar. Kıskandığını belli etmez. Fakat daha sonra o erkekle mesela bir şekilde bir tanışıp bir konuşmak ister. Hani, duygu düşüncelerini aktarabilmek adına. Hani bu arkadaşlığın hayırlı olması, işte iş yerinde daha böyle bir kazançlı hale getirmesi konusunda, o da tabii ki kendi çapında duygu düşüncelerini karşı tarafa aktarır mutlaka.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kolon parçalarından karot örneği alıyor. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden biri serbest bırakılırken 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
2: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: 0540-650-40-50. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

Ses Sen Radyonuz'daydı. Namı Tunay Muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Özge Biroğlu radyonuzda.

Egzersiz önemli. Günde 10 bin adım yürüyor musunuz? Gerçi onunla ilgili de hala soru işaretleri var ama siz yürüyün. Bir ara böyle ne 10 bin? Ya 5 bin yeter kardeşim falan diyorlardı. Sonra mesela ne 5 bin canım? Bir 7-8 bin yürüsün falan filan böyle. Siz yürüyün yani. Fazla yürümenin zararı olmaz. Oradan devam ki. Durmayın yani. O öyle demiş, bu böyle demiş falan filan diye. Biraz da insanda şans olmalı. Vallahi şans olmalı yani. Bizde işte o şans yok. Bak Norveç'te Erland Bohr 51 yaşında. Doktorunun egzersiz önerisi üzerine bir tane de metal direktörü aldı. Bak, krizi fırsata çevirecek adama bak, zekaya bak. Hem yürüyecek hem de değerli maden aramaya çalışacaktı. Bana da mesela doktor yürü diyor. Geçen ay Rensoe adasında bir çiftçinin tarlasında dedektörüyle gezerken sinyal aldı. Adam böyle yolda falan gezmiyor. Bana mesela doktor yürü dediği zaman işte ne bileyim hani böyle bir saha buluyorsun, park mark buluyorsun, orada yürüyorsun uzun uzun falan. Hani bu dağ bayır geziyor bildiğin yani. El alemin tarlasına kadar gitmiş yani. Kazdığı yerden çıkanları çikolata para sandı. Çikolata parayı biliyor musunuz? Yok değil mi artık onlar? Bir ara ne modaydı bizim çocukluğumuzda? Çikolata para, böyle para şeklinde altın gibi. Ben onları para sanırım mesela. Ya da şey yani lan bunlar gerçek altın olsa amma olur ha falan filan derdik. Hatırladınız mı o çikolata parayı, yani para çikolata? Ancak aslında 100 yılın... Vay arkadaş vay! Bulduğu sikkeler gerçekti ve çıkan değerli eşyaların bazısı 1500 yıl öncesine Roma İmparatorluğu'nun sonuna kadar dayanıyordu. Çiftçi var ya nasıl isyan etmiştir kim bilir ha. O arkadaş yıllardır buraya ekiyoruz, biçiyoruz, ekiyor. Bizde bir çıkmadı diye. 9 madalyon, 3 yüzük ve 10 altın inci çıkardı. Uzmanlar aynı anda bu kadar çok altın bulunmasının son derece sıra dışı olduğunu söyledi. Bulunduğu Norveç'te 100 yılın altın keşfi olarak kayıtlara geçti. İşte bak egzersiz görüyorsunuz ne kadar faydalı. Yani öyle az buz değil yani. Norveç yasalarına göre 1537'den önceki nesneler ve 1650'den eski sikkeler devlet malı sayılıyor ve teslim edilmeleri gerekiyor. Evet ama Bohr ödüllendirilecek. Yani tamam sen bunu buldun. Bize bunu teslim et. Hadi bakalım sen egzersize devam. Tamam iyi böyle iyi falan deyip adamı paketlemiyorlar yani. Hani ödüllendirilecek de. Yani umarız şimdi çok da değerli olduğu kesin. Gerçi muhtemelen hani bizde olsa devlete teslim etmek yerine önce böyle kuyumcu muyumcu bulunur. Bizde daha çok öyle olurdu yani. Demek ki hani tek başına olduğuna göre çok da fazla kazmasına da gerek kalmamış. Hani gitmiş, direktör ötmüş, bip bip bip yapmış, kazmış orasını. Adam deli gibi hazine bulmuş ya. Biz yürüyoruz yürü, tabanlar eskiyor sadece. İşte o yüzden diyorum, insanda biraz şans da olmalı. Hani sağlık güzel bir şey, sağlığın yanında şansınız da varsa siz de neden zengin olmayasınız? Adlı esasında çalışmaya yer vermiş olduk programda.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Koç Kimseler Bulamasın bizi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir erkeği vazgeçilmez yapan 7 özellik. 7 özelliğin bir kişide mi olması gerekiyor? Benim aklıma hep o geliyor yani. Yoksa mesela bir tane özellik yetiyor mu? Çünkü 7'sini aynı anda üzerimizde barındırmamız biraz zor. Yani elbette bu 7 özellik bir kişide toplanırsa ona kimse vazgeçemez. Öyle böyle özellikler diye bakın sevgili erkekler, radyonun sesini biraz açın. Hani bu özellikleri barındırmıyor olsak yani tamamını bir kere de. En azından not alalım, öyleymiş gibi yapmaya çalışalım. Çıta çok yükseliyor sevgili kadınlar, bak hayal kırıklığı olacak sonra. Bu kardeşinizi dinleyin bak, yıllardır beraberiz. İdeal bir erkek nasıl olmalıdır hiç düşündünüz mü denmiş. Tamam, soralım kadınlara, ideal erkek nedir efendim sizce? Hani erkekler için ideal kadın tarifi belli az çok. Nefes alması, nabzın atıyor oluşu. İdeal kadında aranan özellik. İdeal erkekte aranan özellik nedir mesela? Kalbinin atmıyor oluşu. Nabız yok, nefes almıyor. İyi özelliklere sahip bir erkek bulmak çok da zor değil diyor. Ya bak deme öyle. Bakın neler var mesela. Çok sevmesi ve ilgilenmesi denmiş. E tamam, seviyoruz. Baktığın zaman evet, ilgileniyoruz da. Fakat bizim ilgi çabuk dağılıyor. Bak ilgileniyoruz. Şimdi kimse bir erkek sevdiğiyle, sevgilisiyle, ne bileyim işte eşiyle meşiyle falan ilgilenmiyor diyemez efendim. Bu ayıptır, günahtır. Etik bir davranış değildir. Biz ilgileniyoruz ama ilgi çabuk dağılıyor yani. Kadınlar için sevgi ve ilgi neredeyse ön koşul gibidir. Ancak sadece çok sevmek değil, vazgeçilmez bir erkek erkek nasıl sevmesi ve nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilir diyor. Ablam sen de ama ne istediğini bilmiyorsun ki bak. Hem çok sevgi diyorsun hem ondan sonra diyorsun ki çok sevmek de yeterli değil. Yani çok sevmesi de yeterli değil. Bir böyle nasıl sevmesi gerektiğini de bilecek. Ya seviyorsak seviyoruz işte. Bak diyor ki, körü körüne bir tutku ve aşk değil, daha ayakları yere basan sağlam bir sevgidir diyor. Şimdi bu cümlenin altında ben ekonomiye bir girelim. Şimdi kusura bakma yani. Yani bak körü körüne bir tutku ve aşk değil dedikten sonraki bölüm net söyleyeyim ekonomiyle alakalı. Daha ayakları yere basan sağlam bir sevgidir diyor. Merhametli olması demiş mesela. Merhametli bir erkek vazgeçilmez olabilir. Koca yürekli adamlar kadınların saygısını kazanır. Bunun içerisinde merhametli olması, vicdanlı olması yer alır demiş. Ama şimdi mesela sahaya baktığımız zaman, sahadaki duruma baktığımız zaman böyle merhametliden ziyade böyle acımasız, böyle gaddar. Dur be! Özür diliyorum, gülümsemek huzur ve mutluluğun işaretidir, tamam. Her koşulda gülümsetmeyi bilen bir erkek kadınlar için vazgeçilmez olabilir. Bu mesela kadınlarda da vardı bu. Yani erkekler için kadınların vazgeçilmez özellikleri falan filan, onlara baktığımızda da vardı. Her ne kadar biz erkekler son zamanlarda izlemiş olduğumuz dizilerin de etkisiyle mafyavari bir görünüm sergiliyor olsak da böyle dışarıda mekanlarda. Bir sürü şey vardı mesela, Ağır abi tribinde olan. Böyle yaka bağır açık, böyle sürekli ciddi, böyle şey. Hani nereden geliyorsun? Kurtlar Vadisi setinden çıktım şimdi. Ya da ne bileyim şey, Çukur'dur Mukur'dur var mı? Gerçi dizilerin hemen hemen tamamında mafya bari mevzu var. Oradan çıkmış gibi tipler görürsünüz mesela. Öyle ağırım ben. Gülmem. Düşünceli ve centilmen olması demiş bir diğer özellik. İşte vazgeçilmez bir erkek olmanın sırrı, düşünceli ve centilmen olmak her zaman işe yarayan önemli noktalardan biridir diyor. Geniş zaman olarak bakacak olursak belki evet doğru olabilir ama anlık olarak baktığımızda burada da yine böyle bir höt erkeklerin daha taliplerinin daha fazla olduğunu görüyoruz günlük hayatta. Böyle de karşımıza çıkıyor. İyi iletişim kurabilmesi demiş. Kuruyoruz, onda sıkıntı yok. Instagram, DM, WhatsApp. Telegram, Melegram iyiyiz yani. Ha öyle benim dediğim gibi değilmiş, özür dilerim. İyi iletişim kuran erkekler vazgeçilmezdir. Onlar duygularını tam olarak ifade etmeyi bilir ve detaylara önem veren kadınların dikkatini çeker demiş.
Bak, iyi iletişim, iyi ilişkilerin temel taşı, temel yapı taşı gibidir. Bununla birlikte karşılıklı sohbet edebilen, sevgilinizi dikkatle dinleyip konuşan bir erkek kadınlar için oldukça etkileyicidir diyor. Yani diğerleri için de mi? Şimdi mesela bir masada sevgilisiyle, o zaman öyle mi yapacağız? Mesela sevgilinle buluştun, sevgili erkekler çok dikkatli dinleyin onu. O an gözünüz başka hiçbir şey görmesin. Neden? Çünkü diğer masadakiler sizi görebilir. Yani dikkat. Romantik olması, ince düşünebilmesi. Şimdi bakın. Pek çok yerde ben hem cinslerimle eğleniyorum, biliyorsunuz bu haberlerde falan. Nedir işte, hani düz canlılarız diyoruz biz erkekler için. Kendimizi eziyoruz ama şimdi bak, burada bir duracaksın. Romantik olması, ince düşünebilmesi. Burada sevgili kadınlar, kusura bakmayın ama siz hiç romantik falan değilsiniz. Yani ortamda romantik olan biri varsa o da erkek. Bak, sana çıkma teklif eden erkek. Ondan sonra romantik akşam yemeği mevzunu organizasyon yapan erkek. Dış mekandan bahsediyorum. Hepsini geçiyorum, sana evlilik teklifinde bulunan yine erkek. Bunun içinde yine organizasyon yapan yine erkek. Sen bir evlilik teklifi kaç paraya mal oluyor biliyor musun? Ve fakat her şeye rağmen yine de ya bizimki ne romantiği, odunun teki diyen sizsiniz. Burada bak, yiğidi öldür, hakkını teslim et. Yani kaçınız, soralım sevgili kadınlara, bir kez daha soralım. Sevgili kadınlar, kaçınız bugüne kadar ev harici bir yerde sevgiliniz ya da eşiniz için romantik bir ortam hazırladınız? Şöyle bir elinizi bir vicdan

Size koyun. Kaldıysa eğer. Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Bir düşünün bakalım. Kaç sevgilinize, yani bugüne kadar hani yaşadığınız ilişkilerde böyle bir ortam hazırladınız. Şöyle mum ışığında bir akşam yemeği mesela organizasyonu dışarıda, ama bak tekrar söylüyorum, evde değil. Çünkü onun bir de faturası var. Hiç şey yapmayın yani. Bir ilişkide romantik olan, ince düşünen biz erkekleriz. Siz sadece ortamı beğenip beğenmemekle yükümlü tutuyorsunuz kendinizi. Ortamı beğenmediğiniz zaman bir karış surat, ki o bir karış surat göstermiş olduğunuz erkek o ortamı hazırlayabilmek için en az 2 hafta uğraşıyor. Hani genel olarak genlerde hani romantizm yok, sırf size beğendirmek için bir şey yaptığı için. Burada bunu da yok, yani yok saymak çok şey, ayıp yani. Sorumluluk sahibi bir erkek demiş. Kadınlar onlara bayılıyor. Sorumluluk sahibi, özverili bir erkek vazgeçilmez olabilir ve kadınları kendine hayran bırakır diyor. Üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmek, yapamayacağı sözler vermekten kaçınmak iyi bir erkekten beklenen en öncelikli özelliklerden biridir. Demek ki hiç söz vermeyerek mesela durumu garantiye alabiliriz. Hani böyle acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünmektense, hani şunu yapar mısın? Hayır. Hayır yani o yok. Yapmama konusunda söz veririm ama. Onun vazgeçilmez olmak istiyorsanız sorumluluk sahibi olduğunu göstermelisiniz demiş. Ne yapıyoruz sevgili erkekler? Vazgeçilmez 7 özelliği tekrardan sıradan geçirecek olursak. Çok seviyoruz ve ilgileniyoruz. Merhametli oluyoruz. Gülümsetebiliyoruz. Düşünceli ve centilmen oluyoruz. İyi iletişim kuruyoruz. Sevgiliyle sadece. Romantik oluyoruz, ince düşünebiliyoruz ve sorumluluk sahibi oluyoruz. Eğer bu özellikleri barındırabilirsek vazgeçilmez oluyoruz. En kötü ihtimal barındırmaya çalışalım. Yani şey, yani çalışalım bunun için yani. Hepsi olmasa bile yarısını, yani 3 veya 4 tanesini barındırırsak üzerimizde yine giderimiz olur bence.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlar olsun. Rabbim şu mübarek cuma gününde, cuma saatinde bütün geçmişlerimiz rahmet eylesin. Yine şu mübarek cuma gününde isticap vakti dediğimiz duaların kabul edildiği şu vakitte Rabbim hastanelerde, evlerinde hasta olan, dertli olan, acı çeken, inleyen bütün hasta kullarına şafi sıfatı hürmetine acil şifalar versin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu hafta yine camilerimizle ilgili konuşmaya çalışacağım. Malumunuz geçen haftan itibaren camilerle ilgili dedik, işte 1-7 Ekim camiler, din görevleri, cemaatimize katıyoruz bu işin içerisine. Çünkü camilerimizin yaptığını sizlersiniz. Yaşatan, imar eden sizlersiniz. Onun için sizleri de katıyoruz. Bu günlerle ilgili olarak, yani bu haftayla ilgili olarak caminin birlik beraberliğimizde, kardeşliğimizdeki önemi konusunda inşallah konuşacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden başlayacağım inşallah. Tarihimizden de örnekler vermeye çalışacağım. Evet, cami daha önceki sohbetlerde hocalarımız da bahsetmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de cami geçmiyor ama mescit geçer. Yani Mescid-i Haram geçer. Mescid-i Aksa geçer İsra suresinde. Mescid'de bugün yine biliyoruz Kabe'nin bir ismi de, yani Beytullah'ın, orada Kabe'nin bulunduğu yere de ne diyoruz? Mescid-i Haram diyoruz. Beytullah'a, yani hürmet edilen, saygı duyulan yer, mabet anlamında. İşte Medine'de Peygamberimizin metfun bulunduğu o büyük cami, Mescid-i Nebi diyoruz. Yine Kudüs'te Mescid-i Aksa diyoruz. 3 tane ilahi dinin temsil edildiği yer. Tabi mescit kelimesi tabi anlamı itibariyle daha kapsayıcı, daha kutsal. Cami dediğimiz zaman cami kelimesi toplayandır. Cem eden, insanları, yani Müslümanları bir araya getiren yer veya bir araya gelip de namaz kıldıkları mekan. Ama mescit biraz daha hassastır. Secde edilen yer demektir Arapça ifadesiyle. Secde edilen mekan. Tabi secde edilen mekan dediğimiz zaman bu daha önemli. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır buyuruyor Peygamberimiz. O zaman şunu anlıyoruz. Yani kulun, yani Müslümanların secdedeki, yani secde ettiği mahaller, yerler çok önemlidir. Topluca ibadet yaptığı yerler, yani mescitler, onun için daha da önemlidir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadisinde mealen Allah'ın en sevdiği mekanlar mescitlerdir. Yani başka bir ifadeyle camilerdir buyurmaktadır Peygamberimiz. Onun için yani camilere dokunmak veya mescitlere dokunmak tehlikelidir. Atalarımız demiş de, yani eceli giren köpek bilmem cami duvarına gider diye. Bu söz bir mecazi bir anlatımdır. Yani camilere dokunulmaz. Camilere mümkün mertebe elimizden geldiğince yaşatmaya çalışacağız. Şimdi İslam tarihinde baktığımız zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken malum Mescid-i Haram var, Kabe var, ama bugünkü anlamıyla gittiğimiz zamanki gibi, yani hacca, umreye gittiğimiz gibi değildi tabi. Yani orada küçük bir mabet var, işte taş, toprak etrafı, yani öyleydi. Peygamberimiz daha 20-37 yaşlarındayken Kabe'yi tamir ettiriyor. kimseyle alıyor vesaire. Yani Allah'ın Resulü bakıldığı zaman, yani peygamber olmadan veya peygamber olduktan sonra da orada yani gönül rızasıyla rahat bir şekilde namaz kılamamıştır. Niye? Çünkü o zamanın müşrikleri, kafirleri buna fırsat vermemişlerdi. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde malum ilk defa Kuba Mescidi dediğimiz, yine Hacı Umre'ye gittiler, biliyorlar. Hocalarımız orayı ziyaret ettiriyorlar. Hacılarımıza, umre yapan büyüklerimize veya kardeşlerimize. Orada Kuba Mescidi var. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Takva üzere yapılan cami, mabet, mescit olarak geçmektedir. Burayı ilk, Allah'ın Resulü ilk yaptığı cami burasıdır. Yani 4 veya 5 günde. Dersin ya 4-5 günde cami yapılır. Tabi yapılmaz ama o zamanın şartlarında nasıldı? İşte belki direkler yapıldı. Üzerlerine hurma dalları kondu. İşte sıcaktan efendim biraz yağmurdan korusun diye. Bu kadar. Yani şimdiki bu camilerimizin devasa büyük efendim betondan, taştan filan kubbeli vesaire öyle bir cami değildi. Tabi şimdiki haline baktığımız zaman büyük betondan üzeri kubbeli yanda minareli olan bir mabet. Peygamberimiz yani 4 günde o kadar yapıyor. Daha sonra yine gelirken Ramla Vadisi'nde cuma namazı kılarken oraya da yine ufak bir mescit yapıyor. Tabi daha sonra Medine'ye bugünkü metun bulunduğu yerdeki efendim cami yapıyor. Tabi o zamanın şartlarına bakmak lazım. Yani o zamanın şartlarında cami dediğimiz veya mescit dediğimiz şey ne kadardı? Nasıldı etrafı? Yani bugünümüzü hayalimizde yaşadığımız bu anı hiç akla getirmemek lazım. O zamanın şartlarında yani halı mı vardı, ne kadar adamın oturmaya serecek veya üzerine oturacak kadar halısı var mıydı vesaire, bunlar tartışılır. Yani camiler sahadaydı. Hatta Peygamberimizin bir hadisinde geçiyor. Allah'ın Resulü bir gün namaz kılarken işte üstten ağrı, işte yağmur yağıyor, üstten aşağı akıyor su, tam secde ettiği yere su geliyor. İşte Peygamberimiz o çamurun üzerinde secde ediyor. Şimdi düşündüğümüz zaman üzeri yapılı olsa gelmez. Veya beton olsa su çeker. Veya halı olsa halıya secde eder, değil mi? Düşündüğümüz zaman demek ki yoktu. Toprağa, kuru toprağa secde ediyordu. Tabii bunlar tarihi süreç içerisinde, yani teknoloji geliştikçe camiler yapılmıştır, minareler yapılmıştır. Ama bizi en çok ilgilendiren caminin veya mescidin insanlık için önemlidir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken diyoruz ki orada bir cami yaptırdı, yanına evini yaptırdı. İşte bir tarafına da Suffa diye okul, bugünkü yani Osmanlı'daki ifadesi medrese, şimdiki anlamıyla işte okul veya üniversite diyelim. Sahabe yetiştiriyor, yani sahabede okutuyor, eğitiyor, bunlara gelen vahiyleri anlatıyor, hadis anlatıyor, Kur'an anlatıyor, tefsir anlatıyor, onlara dini öğretiyor. Böyle bir medrese. Daha sonra işte arkadaşları sohbet ediyor. Özellikle efendim sabah namazlarında sohbet ediyor. Namazın sonunda. Yani sohbet ettiği yer insanlarla, sorunları olanların sorunu dinliyor, kararlar alıyor. İşte savaş yapacak karar alıyor. Böyle bir mekan. Ama tabii zamanla gelişiyor yani. Peygamberimiz vefat ettikten sonra gelişiyor. Sahabeler güzel büyüte işte farklı İslam ülkelerde camiler yapılıyor. Ama şunu görüyoruz. Peygamberimizin hayatında cami etrafında medrese var. İşte ondan sonra yani baktığımız zaman Osmanlı'ya doğru veya Selçuk'ta etrafında bir külliye şeklinde aşevleri var. Efendim hastane var, hamam var, hastane var, okullar var. Böyle bir kompleks, bir külliye şeklinde yapılıyor. Bir de şehirlerin merkezine, merkezde cami var, etrafında şehirleşme oluyor, evler oluyor, köylü mahalleler oluyor. Böyle bir yapılaşma.

Biz tabi baktığımız zaman cami içerisinde Allah'ın Resulü'nün ilk yaptıkları şeyden birisi de şuydu. Medine'ye geldikten sonra değil mi? Onunla gelenler muhacirdi. Göçen insanlar. Oradaki yerler kimdi? Ensardı. Yardım eden anlamında. Ne yaptı Allah'ın Resulü? Yani farklı bir ilden, yani Mekke'den Müslümanların bir kısmı işte Medine'ye geldi. Allah'ın Resulü onları ne yaptı? Kardeş yaptı. Muahada diyoruz. Yani kardeş kıldı. Bir sahabeyi bir sahabeyle kardeş kıldı. Yani demek ki caminin bir anlamı kardeş, yani kardeşliğin tesis edildiği yerdir. Ve o ensar, Allah rahmet eylesin, muhacirin Allah rahmet eylesin, o insanlar fedakar insanlardır. Malını ortadan yarısı senin olsun diyor. Tarlasını diyor senin, ev varsa evini yarısı senin olsun diyor. Bu kadar fedakar insanlardı. Ve İslam böyle gelişmiştir. Yani paylaşmayla. Bize yani baktığımız zaman demek ki camiler paylaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, cami içi mevkinin, makamın kaldırıldığı yerlerdir. Yani şu caminin içerisine giriyoruz. Değil mi? Yani ayaklarımızı çıkarıp giriyoruz. Ne olursa olsun. Biz buraya giderken ne diyoruz? Allah rızası için ben bugün cuma namazı kılacağım. Değil mi? Niyetimiz bu. Yani senin bilmem rütben, elbisende ne olursa olsun veya dışarıda makamı ne olursa olsun bu çok önemli değil. Hiç önemli değil. Biz kimin huzuruna gidiyoruz? Allah'ın huzuruna eğilmeye. Yani kulla bizim işimiz yok. Cami içinde bizim işimiz cuma günü Allah'ın huzurunda durup önce değil mi Allah emretti iki rekat namaz cuma namazı kılmaktır. Yani Allah'ın huzurunda secde etmektir. Ona yaklaşmaktır. Onun dışında dünyalık caminin dışındaki mevki, makam, itibar, param, mal, mülk bizi ilgilendirmiyor. İlgilenmeyecek yani. Budur. Yani biz değil mi yan yana gelirken ha bu ön tarafta kas sistemi işte Afrika, Hindistan'daki gibi değil mi? Üst kattaki askerler bilmem şunlar bunlar kat kat öyle bir şey yok. Kim? Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam camiye de cuma günü ilk kim giderse bir deve kesmiş gibi sevap kazanır. Bakın müjdeyi de veriyor. Bakan filan söylemiyor mal mülk. Cuma günü abdest alıp gusül abdest alıp çünkü iyi bir temizlenmesi lazım. Temizlenip efendim camiye ilk giren bir deve kesmiş gibi sevap. Daha sonra sığırdı, bilmem işte koyundu, işte tavuktu, yumurtaydı vesaire. Yani burada onu kesip de dağıtmış gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz. Burada herkes eşit. Allah'ın Resulü ifadesi, tarağın dişleri gibi herkes eşittir. Onun için değerli kardeşlerim, burada cami içerisinde bir üstünlük yoktur. Takva en üstünlüktür. Burada hepimiz Allah'ın huzurunda eğileceğiz, rükû yapacağız, secde yapıyoruz. Değil mi? Bunu biz hocalar, arkadaşlarımız daha çok değil mi? İşte safı tam cemaate durmadan ey cemaati müslümin saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Kabe'de de bunu söyler hoca efendi. Tabi bunu Arapça söyler. İstevudir. Ne diyor değil mi? Camide tam namaza duracağız. İşte herkes hizaya gelsin. Yani dengeli olun. Böyle eğri bir olmayın. Hizaya gelin. Tam dengeli olun. Akıyı musufu vaküm. Saflarınızı tam bağlayın böyle. Ve terasu. Şöyle omuzlarınız birbirine değsin. Değil mi? Zaman zaman hocalarımız anlatırken değil mi sohbetlerde ne diyor? Sahabenin elbiseleri omuzlarından eskirdi. Niye? Yani ip gibi duracak, arada boşluk olmayacak. Ondan sonra omuzlar birbirine değecek. Bakın Allah'ın huzurunda nasıl kenetleniyoruz. Ve sütlülü halel diyor. Kesinlikle boşluk bırakmayın. Yine Peygamberimiz hadisin en sonunda yani düz olması diyor safların dümdüz tam olması namazın tamamlamasının işaretidir diyor Peygamberimiz. Yani burada biz şunu bunu demiyoruz. Yani her şeyi dünyalık her şeyi dışarıda bırakıyoruz. Allah'ın huzuruna tam tekmil değil mi? Askerde hepimiz askerlik yapmışız.
çoğumuz diyelim, hepimiz demeyeyim de çoğumuz, değil mi? Orada herkes sıraya girer, değil mi? İşte komutan herkesi işte kontrol eder, sıraya ip gibi olur, değil mi? Rahat, hazır ol, işte tekmiller verir veya ne diyelim, emir verir, herkes ip gibi olur. Ya teşbihte hata olmasa biz de Allah'ın huzurunda tam namaza dururken, yani bu şekilde arada boşluk olmayacak, ip gibi omuzlarımız değecek ve saflarımız birbirine tam böyle düz oluşacak, tam paralel olacak. Yani böyle eğri bir değil. Burada tek gayemiz Allah'ın huzurunda ne diyeceğiz? Ya Rabbi, biz bütün mevkiyi, makamı, şunu bunu bıraktık, senin huzurunda dizildik, rükû edeceğiz, ya kıraat yapacağız, okuyacağız, rükû edeceğiz, eğileceğiz. En sonunda ne yapacağız? Senin huzurunda işte 7 tane uzvumuzla beraber secdeye kapanacağız. İşte secde, yani en pik noktası, en yüksek noktası, yani ibadetin. İşte secde Arapçadan işte secden türüyor. Yani mescit kelimesi de secden türüyor. Yani secde edilen mekan. İşte değerli kardeşlerim, onun için cami çok çok önemlidir. İslam tarihinde, Türk İslam tarihine baktığımız zaman camilerin büyük etki, faydasını görüyoruz. Birlik, beraberlik de sohbetin başında. Cuma, cami, birlik, beraberlik ve kardeşlik. Yani en yakın tarihten başlayalım. Yani yakın tarihimizde, yani millet olarak büyük bir badireden geçtik. Değil mi? 15 Temmuz diye bir beladan kurtulduk. Değil mi? O gece hocalarımız ne yaptı? Geceleyin kalktılar. Yani işte devlete veya hükümete bir darbe teşebbüsünde bulundu. Ne yaptık? Geceden kalktık. Minarelerde sela verdik. Sizleri uyandırdık. Ey Müslüman Türk milleti, kalkın. Bir sıkıntı var dedik. Sizleri sokağa çağırdık. Niçin? Yani bu devletin yıkılmaması için, kardeşliğin bozulmaması için, fitnenin bertaraf edilmesi için ne yaptık? Çıktık camilerde ve bunu devam ettirdik. Her yılda şu anda 15 Temmuz'da geceleyin, değil mi? 00.13'te ne yapıyoruz? Sela veriyoruz. İşte ey uyanın ey kardeşlerim, yani ey Türk milleti uyanın. Herhangi bir efendim devletimizde, vatanımızda bir şey olursa ayağa kalkın, sokağa çıkın anlamında. Yani nedir bu? Bir sembol. Bu sembolle beraber biz ne yaptık? Uyandık, sokağa çıktık. İşte tankların, düşmana karşı kullanacak olduğumuz tankları, içimizdeki düşmanlar maalesef, onlara karşı direndik ve devletimizi kurtardık yani. İşte bakın, bu sadece yakın tarih dedim, yani geçmişe daha ileriye doğru gittikçe, geçmişimize doğru bunun çok örnekleri vardır. Yakın tarih, yani hemen hemen bir asır önce Osmanlı Devleti'nin son zamanları, değil mi? Yani işte Osmanlı Devleti'nin işte 1900 diyelim 12, 13, 14 Birinci Dünya Savaşı'na girmiş. Ondan yani birçok yerimiz gitmiş. Efendim Sevr Anlaşması yapılmış. Elimiz kolumuz bağlanmış. Hiçbir şey yok. Boğazlar gitmiş. Ben batı taraflı gitmiş. Trakya gitmiş. Gitmiş. Yani elin adamı her tarafımızı almış. Bir şey kalmamış ama Allah rahmet eylesin ecdadımıza, atalarımız durmamışlar. Ne yapmışlar? Madden de manen teşkil almışlar. Kadın erkek demeden, değil mi? Yani kadın erkek demeden, genç demeden, işte tokatımız 15'ler diye anılıyor. Yani 15 yaşında veya işte eski takvime göre 1315'ler diye de ifade ediyor. Genç yaşta, lisede okuyan gençler Çanakkale'ye koşmuştur. İşte Dela Hatunlarımız Erzurum'da, bilmem işte Kastamonu'da, Şerife bacılarımız, değil mi? Aman çocuk genel olur. Çocuğun üzerindeki elbiseyi işte merminin üzerine koyarak ikisi beraber ölmüşlerdir yani. Mermi donmasın, bu silah Ankara'ya gitsin, yani düşmanı çıkaralım diye canlarını feda etmişlerdir yani. İşte o dönemde, yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce 1914-15'lerden itibaren, ya
Ersoy, Mehmet Akif Ersoy diye malum hepimiz tanıyoruz İstiklal Marşı'nı. Bugün her yerde söylediğimiz o İstiklal Marşı'nın yazarı büyük bir insan. Yani şöyle zaman zaman düşünüyorum da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki tebrik edeceği yetişmiş en değerli bir insandır. Bakıyorsun Hazreti Ebu Bekir gibi cömert, Hazreti Ömer gibi adaletli. Yani bir arkadaşı şimdi zaman zaman kıyas yapıyorsun. Bir, şu anda insanlar maalesef öyle olmuşsun, yozlaşmışsın. Birisini ekmeğine malum ben geçeyim öne veya sıralada görüyoruz böyle. Değil mi? Bilmem şu kuyrukta bu kuyrukta öne geçmek istiyoruz. Arkadaşı bir müdür görevine atılıyor, o da istifa ediyor. Benim arkadaşım atlısa ben burada çalışmam diyor. Bakın, ilim Hazreti Ali'de olduğu gibi o zamanın şartlarında tabii var. Edep haya Hazreti Osman'daki var. Baba öyle bir baba ki öyle bir yetiştirmiş ki o evladı. Hem fen bilimlerini biliyor hem de dini bilimler. Demir hafız deniyor. Hafız. Kardeşlerimiz de Kur'an ezberliyor ama demir hafız.

yani kıyamete kadar inşallah ülkemizi, devletimizi payada eylesin. İnşallah yaşasın diye dua edelim. Yani çok zorluklar içerisinde Osmanlı 600 sene hüküm sürmüş. Değil mi? Medeniyet kurmuş. İslam'a, insanlığa faydası olmuş. İşte tabii son zamanlar yıkılıyor. Millet var. Bu millet yok olamaz. İşte yeni bir devletin temelleri atılıyor. Kolay değil. Biz şimdi oturuyoruz, televizyona bakıyoruz. İşte şu olmuş, bu olmuş. Değil mi? Yani kurumlar çoğalmış. Bir sürü kurum var. Ama o zamanın şartlarında hakikaten yani o Kurtuluş Savaşı evvelinde, Kurtuluş Savaşı'nda çok mücadele edilmiş. Çok askerlerimiz ölmüş. İşte Çanakkale diyoruz 250 bin vatan evladı o topraklarda yatıyor. İşte Sarıkamış'ta 90 bine yakın gencimiz soğuktan donarak ölüyor. İşte Yemen cephesinde o sıcaklarda susuzluktan, açlıktan ölüyor. Yani bakıldığı zaman o zaman tam daha büyük devletti Osmanlı. Ama biz şimdi elimizdeki bu devleti, bu vatanı korumalıyız. Baktığımız zaman değerli kardeşlerim o zamanın şartlarında bu mücadele insanları aydınlatma yeri neresiydi? Camiydi. Osmanlı'da bakıyoruz yani camilerin önemini hatta biraz daha geriye gidelim Selçuklara. Ahilik teşkilatı var. Yani günümüzde bazı değerlerin çok yitirdiğini, yani kendi bazı değer derken kendi değerlerimizden bahsediyorum. Yitildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ahilik teşkilatı bir teşkilat var. Ahi Arapçada kardeşlik teşkilatı kurulmuş Selçuklu döneminde. İşte bugünkü belki tam karşılık denmez de esnaf sanatları odası gibi veya ona benzer bir şey, bir kuruluş. Yani esnaf yetişiyor. Bu esnaf yetişirken de yani oturması, kalkması, konuşması hep İslam'a göre olacak. Besmele ile açacak iş yerini, değil mi? Yandaki dük kendisi sihta yapmış da sabahtan alışveriş yapmış, hemen yandaki kardeşi yönlendiriyor, alışveriş yapsın. Namaz vakti geliyor, namaza gidiyor. Birisi sahtekarlık yaparsa onu bir defa uyarıp ondan sonra onu meslekten atıyorlar. Yani bakıldığı zaman böyle İslami bir düzen kurulmuş. Ama maalesef yaşayamamış çok. İnsanların şöyle zaman zaman da düşündüğümüz zaman Allah işte yani 124 bin veya 224 bin peygamber gönderildiği söyleniyor. Tam Kur'an'da yok ama hadislerde. Yani demek ki insanlık az, sık sık azmış. Halen de azmakta. Yani değerler unutuluyor. Biz burada Müslüman Türk milleti olarak olarak şunu söylemek istiyorum. Yani değerlerimizi aydınlatmamız lazım. Yani değerler dediğim bunu hepimiz biliyoruz. İşte şimdi çocuklarımıza 4-6 yaş Kur'an kursu veya çocuk akademisi şeklinde okullarımızda çocuklarımızı eğitiyoruz. Değerler yani eve girmesi, eve giderken sağ ayakla girdi, besmele girdi, çıkarken birisini uğurlarken nasıl uğurlanır veya bir eve misafir gelirken ne söylenir? Değil mi? Yemeğe başlamadan evvel elimizi yıkamalıyız işte. Besmele başlamalıyız yemeğe. Elhamdülillah demeliyiz. Elimizi yıkamalıyız. Değil mi? Anneye saygı, babaya saygı, büyüklere saygı, öğretmene, hocaya saygı, hürmet. Bunlar yani karşılaştığımız zaman selam vermek, halatı sormak, işte camiye gelirken temiz elbiseyle gelmek, değil mi? Bunlar hep değerlerdir bizim. İslam değerleridir. Ama unutulmaya üstmüş. İşte bir cenaze kültürümüz var, bir düğün kültürümüz var. Değil mi? Bir dayanışma kültürümüz var. Cenaze olduğu zaman bir yerde, bir mahalle, bir köyde herkes köylü veya mahalleli oraya gider. O yakınlarına taziyede bulunur. Ölmüş olaysa rahmet diler. Son görev olarak son görevini yapar. İşte bir cenaze veya bir ölen kişinin efendim yıkanmasıydı, kefenlenmesiydi, taşınmasıydı, cenaze namazı kılınmasıydı, defin yapılmasıydı, daha sonra dualar yapılmasıydı. Hep bunlar beraber yaptığımız değerler.

hamideler. Yani şöyle bir durum yoktu. Yani diyelim ki musalla taşında veya bazı yerlerde köy meydanında oluyor Anadolu'nun değişik yerlerinde. İşte cenazemiz var, işte orada namaz kılıyor. Bakayım bazı insanlar dışarıda sanki yani bu ülkenin veya o mahallenin çocuğu değil. Siyah gözlük takıp siyah bir şey de giymek böyle dışarı duruyor sanki farklı bir insan. Ama kim? O mahallenin veya o köyün insanı. Niye? Cenaze namazı bilmiyor. Yani orada bir insan var, o insan onun akrabası. Ona son görevini yapacak, dua edecek, el bağlayacak. Allahu Ekber deyip el bağlayıp Sübhaneke okuyacak. Allahümme salli bari okuyacak. İşte dua edecek orada ölen insana. Bu görevini bilmiyor. Ne yapıyor? Orada yabancı gibi duruyor. Bakın bu nedir? Bu bizim yanlışımız veya bu bizim eksikliğimiz diyelim. Değerimizi öğretememişiz. Çok çok önemli. Yani iletişim çağında yaşıyoruz. Aydınlama çağı falan denebilir. Teknoloji çağı denebilir ama ne çağ olursa olsun insan gibi yaşayamazsak hiçbir anlamı yoktur. Elhamdülillah Müslümanız. Çok sağlam bir kültürümüz var. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın kelamı açıklaması var. Hadis-i şerifler var. Var da var. Yani iyilik anlamında, feyiz alma anlamında, bereketlenme anlamında, rehber anlamında, hidayete erme anlamında, takvaya erme anlamında her şey var. Ama bunları almamız lazım. Bu ne de ailede başlar. Ailede, yani aile içerisinde bunu alacağız. Okullarda, camilerde, yani bunu sadece bir yere değil. Yani sadece benim çocuğum okul yetiştirsin veya benim çocuğumu yazın işte Kur'an kursunda okusun. Böyle bir şey yok yani. Böyle yaparsak kendimizi aldatmış oluruz. Yani hepimiz beraber aile olarak okuldu, camiydi, beraber bu çocuklar, gençler bizimdir. Yani zaman zaman içinde bulunduğum yerlerde gördüğüm efendim eksikliği söylüyorum. Çok garibime gidiyor. Yani bu insan bizim insanımız, biz namaz kılıyoruz. Bu ölen insan da veya namazı kıldığımız insan da o kıyıda bekleyen bir insanı veya bunu da üzülerek söylüyorum. Namaz kılıyoruz. Öbür tarafta kahvehanede adam kağıt oynuyor, oturuyor. Yani sanki o insan onun bir köylüsü değil. Akrabasının vazgeçelim de köylüsü değil. Yani bunlar acı şeylerdir. Çocuklarımıza namaz kılması anlamında, cenaze namazı kılması anlamında, değil mi? Bayram namazı kılması anlamında bunları öğretmemiz lazım. Bakın camiler dedik ki kaynaşma yeridir. Yani milli birliğin uyandığı yerlerdir. Dargınların barıştığı yerdir, değil mi? Ne yapıyoruz? Bayramlarda işte Hoca Efendi namazı kıldırıyor. Ondan sonra işte hutbesini okuyor. Değil mi? Bayramlaşıyoruz. Bazı yılda böyle caminin içinde halka halka oluyoruz. Herkes biriyle birbirine ne yapıyor? Bayramlaşıyor. Hepsi. Burada maksat nedir? Küskünlerimizin barışmasıdır. Bakın dayanışmadır. Olabilir. Küseriz. Alınırız. Veya bir canımız yanmıştır. Olabilir ama caminin içerisinde ne yapıyoruz? Kaynaşıyoruz. Helallaşıyoruz. Yine baktığımız zaman Osmanlı'da çok güzel bir adet. Cami etrafına zaman zaman sadaka taşları konuyormuş. Güzel bir kültür. Yani çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman görüyorum böyle çok yerde yok yani. Osmanlı kültürünün yaygın olduğu yerde görülüyor. Nedir? İşte orada hayırsever insan geceleyin işte oraya biraz para koyacak. Göremeyecek kimsenin görmediği bir saatte gelip geceleyin koyacak. İşte geceleyin yine ihtiyaç sahibi insan alacak. Yani verenle alanı Allah biliyor. Bak güzel bir sistem. Ya ben şöyle verdim. Kendimizi asmaya gerek yok veya kasmaya gerek yok. Burada alan da incinmeyecek, veren de efendim şımarmayacak. Çok önemli değerli arkadaşlar. Yani İslam'ın inceliklerini bildiğimiz zaman, dediğimiz o İslam kültürünü öğrendiğimiz zaman hakikaten daha da iyi olacağız. Yani selamun aleyküm ve aleyküm selam çok anlamlı bir
semboldir, İslam'ın sembollerinden, nişanesindendir. Ey kardeşim, benden sana herhangi bir zarar gelmez. Ve aleykümselam dediğimiz zaman benden de bir zarar gelmez. Ne demektir ya? Müslüman, Müslüman'a güveniyor. Şimdi böyle söyleyen bir insan karşılıklı olarak, yani güven içerisinde arkasını dönüp rahat gidebilir, işine gidebilir, farklıyla gidebilir. İşte değerli kardeşlerim, İslam'ın tarihten beri öğrendiğimiz, yani camilerde öğrendiğimiz değerleri çok çoktur. Bu anlamda geçmişte bakıldığı zaman o geçmişteki değerlerimizi yaşatmamız lazım. O değerleri yukarı çıkarmamız lazım. Çok değerimiz var. Yani bizi kaynaştıracak, bizi İslam'ı öğretecek, insanca yaşamak için baktığımız zaman geçmişimizden çok değerlerimiz vardır. İnşallah bunları okulda olsun, camimiz olsun, evlerimiz olsun öğrenerek inşallah mutlu bir millet, mutlu efendim aileler oluruz. Camilerimizin baktığımız zaman Osmanlı'da, yine onu da söyleyerek inşallah sohbetime son vereceğim, namaz saati yanaşıyor. Külliye dediğimiz mekanlarda hastane vardır. İşte Edirne'de, İstanbul'da bakıldığı zaman büyük külliyede, büyük camiler, Selahattin Camisi dediğimiz camilerin etrafında işte medresesi, eğitim görmek için, ilim öğrenmek için, artı efendim tedavi ihtiyacı olan insanların hastaneye gelip orada tedavi olması için bakıldığı zaman bunlar böyle kısım kısım değil, her insanın camiye geliyor. Burada makam, mevki, mal, mülk bir ayrım yok. Camiye gelen, değil mi, eşit geliyor. Her yönüyle. Bunlar yaşanmış. Bunlar bizim kültürümüzde halen bu eserleri görüyoruz. Dediğimiz gibi camilerin, kısaca söylemek gerekirse, yani tarihten beri, peygamberimizden beri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkısı çoktur. İnşallah bundan sonra da olacaktır. Bizler inşallah samimi niyetlerle her zaman camimize gelerek, efendim temiz bir şekilde kullanarak camiye geldiğimiz zaman da mutlaka birbirimize halin hatırını soralım. Yani namaz kılıp çıkmak değil, mutlaka hal hatırımızı da soralım. Bu şekilde inşallah hayatımızı sürdürelim. Cenab-ı Mevla günahlarımızı affeylesin. Allah-u Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizi, devletimizi her türlü dahili ve harici düşmanların tuzaklarından muhafaza eylesin. Rabbim hasta yine bu camiler haftası münasebetiyle camilerimizde görev yapmış, mihrap hizmeti yapmış, kürsü, minber hizmeti yapmış ve vefat etmiş olan hocalarımıza, yine siz bu camide sizin gibi namaz kılmış, yine ahirete göçmüş olan cemaatimize, yine bu camilerimizi yaşatmak için maddi ve manevi anlamda katkıda bulmuş olan ve ahirete göçmüş olan bütün cemaatimizi, geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Allah-u Teala şurada toplandığımız gibi Peygamber Efendimizin hamd sancağında kıyamet gününde toplanmayı hepimize nasip eylesin. Rızaen lillahi teala. Fatiha.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Reklam.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi

0: alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dört kıtadan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Adalet Zirvesi 2026 İstanbul'da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Arap Emrah liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.
2: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Koskoca bir haftayı bitirmek üzere Cuma'ya ulaştık. Haftanın en güzel günlerinden biri farz edilen Cuma'ya da başladık. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine Cuma gününde de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Eğer radyonuz açık olursa ben Rayna mikrofon başındayım. Önünüzdeki iki saat boyunca hayatın ritmiyle de yanı başınızda olacağım. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başladı bile. Hepinize hoş geldiniz.

Ekim'in 9'una geldiğimiz için artık sıcaklıklar yüksek seyretse de biz sonbahardan bahsetmeye devam ediyoruz ne de olsa. Ekim'in 9'undayız. Ne de olsa belki de görmüşsünüzdür, etrafta bal kabakları kendini göstermeye başladı. Sonbaharın rengi turuncu, bal kabağının rengiyle özdeşleşiyor. Ve tabii ki özellikle önümüzdeki aylarda en çok kullanılacak sebzelerden biri oluyor. Bu güzel ayların başlamasıyla birlikte denenecek tariflerin içinde mutlaka bal kabağı da olacak gibi gözüküyor. Tatlı ve yoğun aromasıyla bir çorba da hazırlayabilirsiniz bal kabağıyla diyorlar. Hatta sabahları güne başlarken kahvaltıda çorba tüketebilirsiniz diyorlar. Sadece tatlı tarifinde değil bal kabağı. Pek çok tarifte de karşımıza çıkabiliyor. Çorba da onlardan bir tanesiymiş, hatırlatmış olayım peki. Gününüz bal kabağı kadar tatlı, en sevdiğiniz şarkı kadar güzel başlasın.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: İşlem başarılı.
4: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
6: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Reklam.

Çok eski zamanlardan biri insanoğlunun gözlerinin her şeyi anlattığı söylenir. Üzerine şarkılarda yazılmıştır hatta aklıma ilk gelen gözler kalbin aynası mesela. Yani aslında sadece kalbin aynası değil gözler bütün vücudumuzun da aynası olabiliyor. Yeni geliştirilen bir yapay zeka modeliyle Güney Koreli bilim insanları gözümüzden, retinadan yaş tahmini yaparken bazı hastalıkları ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızı da ortaya çıkartabiliyormuş. Özellikle diyabet ve sigara kullanımına ilişkin elde edilen sonuçların göz sağlığı ve vücut yaşlanmasıyla alakalı pek çok şey ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Şöyle ki artık gözümüzden baktıklarında uzman gözlerimizden hem yaşımızı hem de fiziksel sağlığımızı ortaya çıkartabilecekler. Bu yüzden kendinize iyi bakın diye hatırlatmak isterim. Bugünden itibaren başlayın kendinize iyi bakmaya.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

sağlıklı olsun diye büyük bir ihtimalle bitki çayı da tüketiyorsunuzdur. Aslında yavaş yavaş mevsimin değişmesiyle birlikte bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebilmek için tüketeceğimiz içecekler arasına büyük bir ihtimalle sizler de bitki çayları ekliyorsunuzdur. Fakat bitki çaylarını fazla tüketmenin toksik etki yaratabileceğini söylüyor uzmanlar. Nezle, boğaz enfeksiyonlarına karşı kullandığınız bitki çaylarının çok fazla tüketildiğinde toksik etkiye yol açabileceğini söylüyorlar. Günde 5-6 bardak içen var demiş uzmanlar. Peki ne kadar içmek lazım bitki çaylarını? Bir de tabii ki bazı bitkileri bir araya getirmemek gerekiyor. Hepsinin ayrı ayrı faydası çok ama bir araya geldiğinde de yine toksik etki yaratabiliyorlarmış. İşte bu yüzden her bitkiyi bitki çayı olarak birbirine karıştırmayın. Karışık bitki çayı yapmayın. Bir de tabii ki günlük tüketim miktarınızı ayarlayın. Yani 2 fincanı geçmesin diyorlar. Ben hatırlatmış oldum.

Mutlaka bu dizeleri duymuşsunuzdur. Mutluluğun resmini bana çizebilir misin Abidin diye sormuştu Nazım Hikmet Abidin Dino'ya. Peki siz mutluluğun resmini çizebilir misiniz? Çünkü artık mutluluğun resmini çizmeye başladılar. Uçan kayıklar, lazerler, vinçler derken düğünlerde sıra artık mutluluğun resmini çizmeye geldi. Yeni yükselen trend düğün ressamlığı. Düğün fotoğrafçılığından sonra artık düğünlerdeki o unutulmaz anları tuvale taşımaya karar vermişler. Bundan böyle yakın zamanda düğün yapacak olanlar varsa tuvale aktaracaklar fotoğrafı çektikten sonra mutluluğun resmini çizmeye başlamışlar. Peki sizin tercihiniz hangisi olur acaba? Zira o mutlu anları evet fotoğraflarla ölümsüzleştiriyoruz, videolarla unutulmaz anlar haline getiriyoruz artık o kadar fazla. Sosyal medya sayesinde bu tarz şeylere görselliğe önem vermeye başladık ki görselliğe önem veren insanoğlu mutluluğun resmini de çizmeye başladı. Ve bence böyle eşsiz yeteneğe sahip olan resim çizebilen ressamların da resim yapabilen insanların da kıymeti anlaşılacak gibi gözüküyor. Düğün ressamlığı çok gözdeymiş, sonra duymadık demeyin.

0: seyirciler. Vay.
1: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı demişler. Ben hem gezmeyi hem de okumayı tercih ediyorum. Böylece her ikisinden de daha fazla bilgi sahibi olabilirim diye. Ama ilk sıradaki tercihimi sorarsanız gezmek. Ben gezmeyi çok severim. Aranızda mutlaka gezmeyi çok sevenler vardır. O halde 2026'nın en iyi şehirlerini sıralamışlar. Bir gezi dergisi tarafından diyelim, ismini vermeyelim. Gezilip görülmesi gereken dünyanın en havalı şehirleri arasında Bangkok ve Paris'in ardından İstanbul'un en iyi 3. şehir seçildiğini de eklemek istiyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ama hala görmediyseniz Bangkok ve Paris'ten sonra İstanbul'da dünyanın en iyi 3. şehri seçilerek zirvedeki yerini almayı başarmış. Peki o halde gezi planları arasına bu 3 şehri de hala görmediyseniz ekleyebilirsiniz.

Moda dünyası çok hızlı ilerliyor biliyorsunuz. Milano Moda Haftası'nda önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonunun kıyafetleri çoktan tanıtıldı bile. Moda dünyası çok aceleci davranırken biz hala sonbahar trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. En yakın olan sonbahar ne de olsa. 2026 sonbaharının trend parçası, duymayanlar varsa hanımlar beyler, Napolyon ceketler. Dik yakalı bol düğmeli Napolyon ceketler çok moda. 2000'lerin başında da bir dönem moda olmuştu. O dönemden kalan Napolyon ceketler var. İşte böyle bir 20-25 sene saklarsanız kıyafetleri, bir sonraki tekrarda moda dünyasının retro kıyafetlerini kullanabilirsiniz. Sokak şıklığından ofis şıklığına kadar her yerde kullanabileceğiniz bir trend aslında bu Napolyon ceketler. Bol düğmeli, dik yakalı bir Napolyon ceketiniz yoksa edinin derim önümüzdeki sonbahar günleri için.

0: Enerjide yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta en çok kazandıran meslek tarım ürünleri ihracatçılığı olarak öne çıkıyor. Bu meslek üretim, işleme, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini kapsıyor, ekonomi için önemli. Tokat'ta 2026'nın ilk 9 ayında 1924 yaralamalı trafik kazası yaşanırken 14 kişi hayatını kaybetti, 2975 kişi yaralandı. Sürücüler hız ihlalleri nedeniyle kazalara sebep oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 fondan 214 kişi ve şirketin 187,6 milyar lira kazanç sağladığını tespit etti. Fonlardan erken çıkış yapanların isimleri TMSF'ye bildirildi, paralar mağdurlar için toplandı. Norveç Nobel Komitesi 2026 Nobel Barış Ödülünü Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navane Tenpilla'ya barış ve uluslararası hukukun gelişimine katkıları nedeniyle verdi. Pillay, apartheid karşıtı hukuk mücadelesi ve insan hakları savunuculuğuyla tanınıyor. Benzinin litre fiyatında 96 kuruş indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının Kasım ayına kadar durması fiyatları geriletti. Seda Sayan, evlilikte maddi güvence arayan kadınları eleştirerek kendini satmakla suçladı. Sosyal medya açıklamaları ikiye bölündü, destek ve tepki aldı. Sayan, ekonomik bağımsızlığın önemini kendi hayatından örnekle vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Arap Emrah Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Spor. Fenerbahçe ara transfer öncesi Yasin Ayari ve Arthur Avom'u orta saha için planlar. Archie Brown'un sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Oosterwolde ile Diouf için ayrılık seçenekleri var. Trabzonspor ile Samsunspor 10 Ekim'de Süper Lig'de 57. kez karşılaşacak. Bordo Mavililer 56 maçta 31 galibiyet aldı, toplam golü 1-0-1'e ulaştı. Ümit Milli Takım 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti ve maçlar 11-17 Kasım arasında oynanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 28 kuruştan. Gram altınsa 6.645 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece. Yozgat'ta hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Dile kolay dedi Zakkum, dile kolay ama kalbe değil. Bazen söylenecek şeyler söyleniyor ama kalp kabul etmediği sürece sadece dilde kalıyor. Hayatımızda hepimizin yaşadığı böyle anlar vardır mutlaka. Gelip geçtiğini, mutlaka hayatın size güzellikler sunacağını da unutmayın diyelim. Peki Zakkum sonrasında müziğin sesini biraz daha açacaksınız. Çünkü Ümit Sayın ve Mustafa Ceceli radyolarınızda Gönül Yareler içinde vakti zamanında hatırlarsanız Ümit Sayın'ın bu muhteşem şarkısını o kadar çok dinlemiştik ki bu şarkıyı Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını kutladığı ve Ümit Sayın albümünün 7. teklisi olarak geçtiğimiz hafta paylaştı. Yepyeni işbirliklerinden bir tanesi. Bazen diyorum ki iyi ki şu eski şarkılar var. Söz ve müziğinde Ümit Sayın imzası olan bu harika şarkıyı bu kez modern elektronik müzik dokularıyla harmanladı Mustafa Ceceli. Harika bir yepyeni yorum olarak karşımıza çıkarttı Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladığı ve Ümit Sayın albümünde muhteşem bir işbirliği olarak müzik tarihine geçmiş oldu. Biz de dinliyoruz hayatın ritminde gönül yareler içinde.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: çünkü sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı tabii doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Uzmanlar sonbaharın gelmesiyle birlikte grip kapıda diyorlar. Kapıda mı acaba, kapıdan içeri girdi mi? Zira kimisi etrafımda duyduğum kadarıyla hali hazırda gribi atlattı. Ümit ediyorum sizin evinize size uğramadan geçer gider, ama bunun için bağışıklığı kuvvetli tutmak lazım. Bağışıklığı kuvvetli tutmanın en önemli noktalarından biri de stresten uzak kalmak. Evet, egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz, ama stresten uzak kalmak en önemlisi. Zira vücudumuzu, bağışıklığını en hızlı düşüren etken hayatta, günlük hayatta karşılaştığımız o ufak stresli anlar. Belki de farkına varmıyoruz ama yaşadığımız stresin bağışıklık sistemimizi zayıflattığını bilimsel olarak kanıtlamışlar. Bu yüzden bu güzel cuma gününde günün, anın, zamanın tadını çıkartın ki bağışıklığınız kuvvetli olsun.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Her gün programdayken ben gününüz güzel olsun diye iyi dileklerde bulunuyorum. Mutlu cumalar, keyifli bir gün olsun hepiniz için. Peki gününüz mutlu olsun diye siz neler yapıyorsunuz? Uzmanlar diyorlar ki birkaç basit yöntemle gününüzü daha iyi hale getirebilirsiniz. Şöyle ki başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek kendiniz için yaşadığınızda. Karşınızdaki insanlardan bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda gününüz daha iyi geçecek. Aynı zamanda yapılan iyiliklerin de insanı mutlu hissettirdiğini söylüyorlar. Gün içinde yaptığınız küçük iyilik anlarından da keyif alacağınızı söylüyorlar. Birilerine yardım etmenin, pozitif düşünmenin, pozitif konuşmanın, kendiniz için küçük de olsa mutlu anlar yaratmanın önemli olduğunu hatırlatayım bu cumaya başlarken. Zaten günün adı cuma olduğu için biz günden daha fazla keyif alıyoruz. Haftanın en güzel günlerinden cumayı paylaşmaya devam edelim o halde gününüz güzel olsun diye. Radyonuz, müziğiniz açık olsun.

Malum sonbahardayız. Normalde bu zamanlarda bir 10 sene kadar önceden bahsediyorum. Saatleri bir saat geri alırdık. Böylece yaz saati, kış saati uygulaması hayata geçerdi. Ama 2016'dan beri biz yaz saati uygulamasıyla kışın da devam ediyoruz. Dolayısıyla 2016'dan beri uygulanan bu yaz saati uygulamasıyla birlikte çocuklar sabah hava aydınlanmadan okula gidiyorlar. İnsanlar sabah hava aydınlanmadan işe gidip akşam yine karanlıkta işten çıkıyorlar. Bu sene merak edenler sormuş, acaba 2026 yılında yaz saati kış saati uygulaması yapılacak mı? Yani şu ısrarla devam ettiğimiz yaz saati uygulamasını 2026'da sona erdirecek miyiz? Cevap hayır. Hali hazırda hala karanlıkta işe ve okula gitmeye devam edecekler çocuklar ve hali hazırda hala insanlar gün ışığından faydalanmaya çalışırken kış saati uygulamasına geçmediğimiz için karanlıkta işe gidip karanlıkta işten çıkacaklar. Bu sene de yaz saatiyle devam ediyoruz hanımlar beyler, merak etmeyin.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

Günün adı Cuma olunca günden daha fazla keyif alıyoruz tabii ki. Bugün de duyduğumuz şarkılar daha fazla keyif vermedi mi? Cuma olunca gün daha güzel sanki. Peki yaşadığımız her gün güzel. Adı çok da fark etmiyor aslında. Cumartesi, pazartesi, cuma olması çok da önemli değil. Pek çoğumuz yaşadığımız andan keyif almayı bilmiyoruz sadece. Peki güzel bir hafta sonu olsun. Sevdikleriniz yanı başınızda olsun. Hafta sonunun tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla çıkartın. Radyonuz açık kalsın. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik ben Rana, hoşça kalın diyorum ama pazartesi yine görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek, yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.
2: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Geçemedim, çok düşündüm, yine vazgeçemedim.
1: Şu an Procard bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Procard büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Procard bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
2: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sensiz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO, kıyamam.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: tamam. Reklam.
1: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu mezun gençlere 2026 yılında 1980-1,80 TL aylık genel sağlık sigortası primi belirledi. Yaş sınırı ve prim ödeme düzeni açıklandı. Gelir testi imkanı sunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Zeki Kurtan İksar'dan gelen partililer özel tasarım panoyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, teşekkür etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 fondan 214 kişi ve şirketin 187,6 milyar lira kazanç sağladığını tespit etti. Fonlardan erken çıkış yapanların isimleri TMSF'ye bildirildi, paralar mağdurlar için toplandı. Norveç Nobel Komitesi 2026 Nobel Barış Ödülünü Uluslararası Ceza Mahkemesi eski yargıcı Navane Tenpilla'ya barış ve uluslararası hukukun gelişimine katkıları nedeniyle verdi. Pillay, apartheid karşıtı hukuk mücadelesi ve insan hakları savunuculuğuyla tanınıyor. Benzinin litre fiyatında 96 kuruş indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının Kasım ayına kadar durması fiyatları geriletti. Seda Sayan, evlilikte maddi güvence arayan kadınları eleştirerek kendini satmakla suçladı. Sosyal medya açıklamaları ikiye bölündü, destek ve tepki aldı. Sayan, ekonomik bağımsızlığın önemini kendi hayatından örnekle vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Arap Emrah silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Spor. Fenerbahçe ara transfer öncesi Yasin Ayari ve Arthur Avom'u orta saha için planlar. Archie Brown'un sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Oosterwolde ile Diouf için ayrılık seçenekleri var. Trabzonspor ile Samsunspor 10 Ekim'de Süper Lig'de 57. kez karşılaşacak. Bordo Mavililer 56 maçta 31 galibiyet aldı, toplam golü 1-0-1'e ulaştı. Ümit Milli Takım 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası playoff turunda Çekya ile eşleşti ve maçlar 11-17 Kasım arasında oynanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 28 kuruştan. Gram altınsa 6.645 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 21 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
4: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
7: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.
2: Spor.
0: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür
0: Hayırlı olsun.
1: ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Kanarsa.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu mezun gençlere 2026 yılında 1980-1,80 TL aylık genel sağlık sigortası primi belirledi. Yaş sınırı ve prim ödeme düzeni açıklandı. Gelir testi imkanı sunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat İl Başkanı Zeki Kurtan İksar'dan gelen partililer özel tasarım panoyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, teşekkür etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılaması İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Ersoy, örgüt lideri olmadığını tahliye ve beraat istedi. Savcı, tutukluluk sürecinin sürmesini talep etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Gil, 7 Ekim telefon görüşmeleri saatleriyle oynandığını, esirlerin hayatının siyasi ikbale feda edildiğini açıkladı. Muhalefet acil soruşturma istedi. Netanyahu ve ofisi suçlamaları reddetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası adalet sisteminin ağır yara aldığını belirterek, Birleşmiş Milletler üyelerinin iradesinin veto hakkı olan 5 ülkenin kararlarına bağlı olduğunu ve Gazze'nin toplama kampına dönüştüğünü söyledi. İspanyol basını Real Madrid soyunma odasında kimlikleri açıklanmayan iki futbolcunun yumrukla kavga ettiğini bildirdi. Mourinho bu durumdan rahatsız olurken tartışmanın Vinicius Junior ile Aurelien Tuameni arasında geçtiği iddia edildi. İstanbul'da KOA hastası yaşlı adam bir yılda 337 kez acile nefes darlığı ve anksiyeteyle başvurdu. Bir diğer yaşlı kadın da 316 kez hipertansiyon korkusuyla serum taktırmak için hastaneye gitti.
2: Spor.
3: Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Rafinha'nın Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve ona özen göstereceklerini söyledi. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Mert Muldür ve Ognjen Mimović kadroda yer almadı, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio dahil edildi. Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, paranın motivasyonu olmadığını, basketbol sevgisi ve büyük oyuncu olma isteğiyle oynamaya devam ettiğini açıkladı. Sözleşme ailesine güvence sağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 35 kuruştan, gram altınsa 6650 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 21 derece olarak ölçülecek. Yozgat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı ben doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. Muhteşem. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kartı uygulamaktadır.

0: ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Seni.
1: Reklam.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bağlarımız. Reklam.
1: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir gün içerisinden sesleniyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını bugün de siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz. Muazzez Abacı yorumundan güzel bir eserde geride bıraktık ve program Hasan Eylen'le devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, gün içerisindeki güzelliklere daha bir güzellik katmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en hareketli çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu eserlerden bir tanesini Yeşim Salkım seslendirdi. Tarkan'ın Ahtı Vefa albümünden güzel bir eserle daha devam ediyor program.

0: Reklam.
1: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar.

Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak bir Şevval Sam eseri paylaştık efendim. Şevval Sam birçok müzik tarzını denemiş bir isimdir. Sanat müziğinde de gerçekten çok başarılı bir isim ve onun Sek albümünden güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Program birlikteliğimiz sanat müziğimizin kadife erkek seslerinden biri olan Ahmet Özan'la devam ediyor. Ahmet Özan'ın sesinden hareketli bir sanat müziği eseri paylaşıyoruz.

Şarkılar Bizi Söyler programında Zekai Tunca yorumundan güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Zekai Tunca 80'li yıllarda sanat müziğimize çok değerli eserler kazandırmıştır efendim ve o dönemki birçok sanatçı bu eserleri seslendirmiştir. Aynı zamanda kendi de bu güzel eserleri yorumlamıştır ve hala da günümüzde dinlenen özel şarkılardır bu eserler. Program birlikteliğimiz devam ediyor. Işın Karaca'nın sanat müziği albümüne uzanıyoruz. Bu albümdeki en özel eserlerden bir tanesini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz.

Günün en güzel dakikalarına en güzel sanat müziği eserlerimizle eşlik etmeye çalıştık. Sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz bizlerle beraber oldukları için. Yeni bir programda yine karşınızda olacağız sizler. Radyomuzdan ayrılmıyorsunuz. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Reklam. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi. 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.